ve Alif'indi. E yantan da mai yarafindi. Be foko so be jatta. Abu Alhaji Samba Level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje dar jolof o waddi men biiteni ndam saare.

Ona sumanı bozulun, gari gari sumanı. Ona tuva bu, kaçık balı artık.

yapın silahı çekiliyor. Haydi. Kalın bölün vaktini yap nelerden. Sen durdur değil kapıdalar.

İbrahim abba ibban gembelalan ya sinal gibi gürüm birin gibi tajaj mi çitay bahi Motavla magdet yazin Ak İbrahim ayasın sabahı

Kocaelim adıktal Yasin Bey, Kocaelim Bey Yasin Bey, Kocaeli Osman Bey Sar. Osman o tengama joy.